0: annesi tatlım değil. Çok pahalı. Bitmiyor.
1: Vati kime lan da tefetiz?
0: Annesi tatlı. Bitmiyor.
1: O hanma giyin da tefetiz bir söz azindi.
0: Hayır bu vati mani sancel. Loke. İman da tefetiz. Tiba çoğu tiba var.
2: Virtual DJ.
1: Ntate wa ka o sontso le latemba sentse ba ukwa bana beso a ka nnete ha ona le le gopo ntate se dispitse ka mono ka kgobala e ja bohobe
0: no mo botsa ha o dipi o phile ke bo